Vada skrinku em navçacı pek denje navçeyin veke Amedi kanimas ile duho ke binareçeye kandile koye le hevleri urraniye vsey sadıkji le Sulemaniye. Le gori yasaya pevajuya aştiye jiboko yasa bike uvarı bi cihanine peviste peke çeken xoya bi tamami rades bike u Türkiye jiveyeke piş ras bike. Paşeji ev endamin PKK dikarın vegerin Bakure Kursan u Türkiye. De navarasta ve haftiye de Heyder Abudi berdev ki hezin çektaryen Irak'ı hiç kanal heşire ahvi bu gotu bu ve hemahengiyat gel hezin peşmerge ev navçeyin ku PKK valatke de benda girtin. Bi tometa sıfıkati kirin bi Erdoğan bixo Lekolin digel Ahmet Davutoğlu Serok Veziri Beriye Türkiye u de heman demide hevale Erdoğan bixoya despedik. Hafteya daha tiji Davutoğlu tiçe peşiya dadver. Dozgeriya gişti ya Ankara dahuyaniye ki de ragahan Lekolin digel Ahmet Davutoğlu Serok'e partiya peşaroj ya kuhata hilveşandın despedik. U de Lekolin hür u hestiyar brive biçin digelvi. Lekolin taybete be ahaftın u gotobeje ke Davutoğlu yasala 2021 kanlı Bakure Kursan ekri budgel çen kesandı. U te de rahnein tund arasey Erdoğan bıxuat bunkirin. Bıryara de hefte ve mehde Davutoğlu biçe peşiya dadver. U derbare tometen ku kaşo sıvıkati be sarokumari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan kirine Lekolin de gelbi de bekirin. Veke de dahuyaniye dozgeriye giştiye Ankara'da hatiye ragandın Ligori madde yekemin hala 299 ayasaya cezayın Türkiye Davutoğlu sıvıkati bi sarokumare vlad kirge. Ligori ve madde ev kesin ku sıvıkati bi sarokumar dikin dikare sala ki hatta 4 sala begirtin. Davutoğlu hevale neziki Erdoğan bu. U yek bu jid damezerenerin AK Parti'ye bixo paşeji bu vezire kare derveye Türkiye u sarok vezirtiya Türkiye jikir bu. Lejber nakokiyen siyasiyen navberavi u Erdoğan de AK Parti bicihişt u de daviya sala 2019'dan de partiya peşaroje damezran u de daviya meha peşiya me vata meha buhuri meha tir meheji partiya xo hilveşant. De gotobejen digel halke Bakure Kurdistan'ı de Davutoğlu gotu bu. Ezci eğer min rahna kabul kirban de milyaran dolar naha berdestemin dahi ban. Min posta ango erkasarık veziriye jiş dest ned dat beje. Her vaha minci serkirdeyin dinre yen AK Parti'ye re dugot ku peri haram nakhun. Bi milyaran dolar eğer min khuastaba de biketba berdestemin o min ev yek nekirdi beje. Levreji, ezci erkahu hattım durgısın.

0: What's happening?
1: Bala gel.
0: Ya kaban diyor nevi.
1: Ya kaba şerbi.
0: Da inşa ne mi diyor yapma bırak. Hep ya ki cüneyi daha çok ağrı kır çapayı da ne bu?
1: Layka kaba ta xariki inşallah. Havladan tavuk ya arabayı tavuk.
0: Ay ay bini arabayı öyle şu sahibi inşallah.
1: Selamet inşallah.
0: Bir şey bırak her.
1: Da su koca kak.
0: De bir oy inşallah.
1: Kaba siyok kak. Xerati.

Minerin Kanal HD'den baş en bu aranaj bu peşkeşkirin abultene keber freh yan uçan peşici girinktirin zernüçe mehene. Hep seruki keçeke diyar kere eğer çand u iradeya siyasiya gelle kurd nava kanun u makezagune de neye bicih kirin çare seriyeke rastakine

0: Le Türkiye yek ji mijarên sereke pêvajoya aştiye ye. Hem divê mijarê de û hem jî di mijarên din yên germ li Rojava Tirkiye de em ê berê xwe bidin Enqere, paytexta Tirkiye. Li ber ev ê Sîdar Basut nûçegehana me agehiyan bi me re parve bike.
1: Tıkada siyasi a Türkiye u taybeta Enkere'de ji aliyeke de nikaşin pevajoya çareseriye berdevam dikin. Jüvi aliyede hem rayederin hükümeti hem ji partiye ademi hişyari dedin li hember provokasyonan u dibêjin ku lazım eku zimaneki avaker be bikaranin dibi proseye de. Jibo çi evkas hişyari tedayin bi taybeti çentro jüberi derbari Aleviyan de gelek nikaş hebun. İdris'i Lise u Yavuz Sultan Selim Minakek nişanda bu Abdullah Öcalan li servici nikaş gelek berfirehtir bu u çent ji Ali Aleviyan ve ji edi dahuyaniye katı bu deklarasyone katı bu belakırı ji dura ji nikaş berfirehtir bubun. Jiber viji zedetir li ser ve mejari her do alici hişyari dedin da ko berfirehtir ne beji. Aliye kedin de ji iro disa vezire dadi derbari bu yerin kriyarin ne diyar ango ki faili meçhul tem penase kirin da huyaniye ki belaf kir çi got akın gürlek ve kurtasi ko ezbejim got bise cinayetin kriyar ne diyar ve iro kriyare ne diye ku iro hatın roni kırın re 24 Nisan'a 2026'an anko je diroka ava kırına serokayatiya daireya lekolin kırına sucen kriyar ne diye vır ve de encama xebatin berfire en kodubun koordinasyona serokayatiya me de serdozgeriyen meyin komare rahatın meşandın de çil dosyayında bu yerin kriyar ne diye en ku çilu heş kes ku jiyan akı je destane u heft birintar heft birindar jitte de hatın roni kırın. Ji aliye kedin de ji yek jivan dosya ji Mardini kavmi bu, bajari Mardini kavmi bu. Ji aliye kedin de ji jibili ve ji ji kwe amedehin hel bijartınan henin, nikaşi li ser hel bijartını henin, u hel her vaha li ser guharina destura bingehin ji nikaş de domin, de derbari hel bijartını de ji amedehin partiyen siyasi u hevditin berdevam dikin jivi vari da ji betaybeti partiya devayı, u partiya saadet ji partiya ji nûva refah revdîtin pêk anî bûn. Ji bo çi ji ber ku wekî tê zanîn dema yasadanîna nû a borî de partiya saadetê, partiya pêşerojî û her wiha partiya devayê tifaqek avak kiribûn û wekî komariya nû di nav parlamentoyê de xebatên xwe dimeşandin. Lêbelê piştî ku partiya paşerojê hat dimeşandin, du parlamenterên partiyên paşerojê derbasî yek ji wana derbasî AK Partî bû Mustafa Bilici kanî torûn jî baweke serbuxa tevdigere. Lebeli ligori agahiyen taybet ve kani torun rojin peşmede derbasi partiya demi ve jaliye kedin de jijiber ku komariyanu vateya kuvunda neke dınav parlamentoye de jinu varafa parlamenterek ki jinu varafa ede derbasi koma riyanu bu jiber ku partiyen oposiyene duhazın ku ba awaya ke khurt jibo bijartinin peşvaht anji de dema xuda amade bikin. Jiber wiji partiya nu ji disa amedeyi ya xudike ku kongreyek sazi bike partiya nu ku bi serokayeti Özgür Özel ve hatı bu avakirin. Amedeyi ya xudike ku kongreye xuya asayi sazi bike da ku ev jibike ve mafi hil bijartini edi bi dest bixe. Jiye heman te şibo partiya demeji der bastara jiber ku partiya demeji disa bi sedemeni yasayi. Yani jiber ku mafi xuyel bijartini vindaneke di şeşi ilo ne de roja duşemi kongreya asayi bi karbine. Lebeli ligori rayederin dem partiye ve pevajoya guherini. Yani dınavda hem rezikname hem rebeberiya demeji dınavda hayako nave demeji dınavda ve pişti ve kongreye edi dest bebike u xebat berdevam bikin. Dınav 5 anji 6 mehandaji ve kongrejarektin kongreya guherine sazi bike dem parti. Yani hem dikarim bejin jaliye kedin mijarin abori henin droje ve de jaliye kedin de ji mijarin siyasi edi kada siyasi oroja ve kada siyasi a Enkere o Türkiye diyardıkın.
0: Laliye kidin le Enkere peşangeha berhem u karen destan yan rehisnin kar deriyen xwej mevaran re vekirye. Peşangeha di çartuveya nikaşen entegrasyona civaki u pevajya pişti çekdanine de veke modeleke giringya lehev hat anina civaki derdike ve peşi.

Minerin Kanal HD'den baş en bu arana bu peşkeşkirin abultene keber freh yan uçan peşici girinktirin zernüçe mehene. Ev seruki keçeke diyar kere eğer çand u iradeya siyasiya gelle kurd nava kanun u makezagune de neye bicih kirin

0: provokasyonan u de bejin ku lazım ku zaman ki avaker be bekaranin de proseyi de jboç afkas şiarite dahin be taybeti çentroji ser İdris Ebitlisi u Yavuz Sultan Selim Minakek nişanda bu Abdullah Öcalan ser bejin nikaş gelek berfrehtir bu u çent je Ali Aleviyan beji edi dahuyaniye katı bu deklarasyona katı bu belakırı jidura jin nikaş berfrehtir bubun jiber viji zedetir ser ve mejari her do alici hşyari dedin da ko berfrehtir ne beji aliye kedin de ji iro disa vezire dadi derbare bu yerin kriyare ne diyar ango ki faili meçhul tempena sekrin da huyani ek belafkir çi got akın gürlek ve kurtasi koyaz bejim got bise cinayetin kriyar ne diyar ve iro kriyare ne diyar ku iro hatin roni kirin re 24 Nisan'a 2026'an anko je diroka ava kirina serokayatiya daireya lekolin kirina sucen kriyar ne diyar vir ve de encama xebatin berfere en kodibin koordinasyona serokayatiya me de serdozgeriyen meyin komare rahatin meşandın de çil dosyayinde bu yerin kriyar ne diyar en ku çilu heşt kes ku jiyana ku je destane u heft birintar heft Birindar jitte de hatın roni kırın. Ji aliye kedin de ji yek jivan dosya ji Mardini kavmi bu, bajari Mardini kavmi bu. Ji aliye kedin de ji jibili ve ji ji kwe amedehin hel bijartınan henin, nikaş ili ser hel bijartını henin, o hel her vaha li ser guharina destura bingehin ji nikaş didomin. De derbari hel bijartını de ji amedehin partiyin siyasi u hevditin berdevam dikin jivi vari da ji betaybeti partiya devayı, partiya saadet ji partiya ji nuva refah revdidin pek anibun ji bo çi ji ber ku vekite zanin dema yasadanin anu a bori de partiya saadeti partiya peşeroji u her va partiya devayi tifakak avak kribun u veki komariya nu dinav parlamentoyi de xebatin xud meşandın lebeli pişti ku partiya peşeroji hat meşandın du parlamenterin partiyin peşeroji derbasi yak juana derbasi AK Parti bu Mustafa Bilici kani torunji bava eke ser bu tevdigere lebeli ligori agahiyen taybet ve kani torun rojin peşmede derbasi partiya demi ve jaliye kedin de jijiber ku komariyanu vateya kuvun da neke dınav parlamentoye de jinuva rafa parlamenter eki jinuva rafa ede derbasi koma riyanu bu jiber ku partiyen oposiyene duhazın ku bu avaya ke hırt jibo bijartının peş vaxt anji dedema xuda amade bikin jiber viji partiya nuji disa amedeyi ya xudike ku kongreye sazi bike partiya nuku bi serokayeti özgür özel ve hatı bu avakırın ama deye xuduke ki kongreye xuya asayi sazi bike da ku evji bike ve mafihil bi jartini edi bi dest bixe jih hemen tışı bu partiya demeji der bastara jibber ku partiya demeji disa bi sedemeni yasayi yani jibber ku mafih xuyil bi jartini vindaneke di şeşi ilone de roja duşemi kongreye asayi bi karbine lebeli ligori raya derin den partiye ve pevajoya guherini yani dınavda hem rezikname hem rebeberiya demeji dınav de hayako nave demeji dınav de ve pişti ve kongreyi edi dest bebike u xebat berdevam bikin dınav 5 anji 6 mehandaji ve kongrektin kongreya guherin esazi bike dem parti yani hem dikarın bejin jaliye kedin mijarin abori henin droje ve de jaliye kedin de ji mijarin siyasi edi kada siyasi oroja ve kada siyasi a Ankara o Türkiye diyardıkın.
1: Laliye kidin le Ankara peşangeha berhem u karen destan yan rexisnin kar deriyen xwej mevaran ra vekirye. Peşangeha di çartuveya nikaşen entegrasyona civaki u pevajya pişti çekdanine de veke modeleke giringya lehev hat anina civaki derdike ve peş.
0: Le Ankara fuara berhem u deskariyen saziyen kar deriyen xwej mevaran ra vekir. Du fuarê de berhemên ku ji hêla girtiyên li saziyên înfaza cezayan ve hatine çêkirin tên pêşandan. Fuar di çarçoveya nîqaşên entegrasyona civakî û pêvajoya piştî çektanînê de wekî modeleke girîng a lihevatina civakî derdikeve pêş.
2: Bu fuar Adalet Bakanlığı.
3: Fuar dibin banê saziya kar ya bi Wezareta Dadê ve tê organîze kirin.